hayvansız boyu eskezi. Koşur terine kumunda, komadniki yesmadan kogyan

anzi alimenti bir commerci batmaca lavimazir fonies gezi koşu serine pul.

bakmamakla larimaz yiğit polyes kezis koşur terine bulmu o komar neki yes madan kogyan ki lavak larimaz yiğit polyes kezis koşur